sumno wo nyame wo ne se jinidie na bible says amani na ri onu butu form na osunti asifo nyako dinia enenya me be na wo sumno enenya me be na wo jinidie yari yesu asifo nyako